89.3'te Radyo Student Ljubljana'yı dinliyorsunuz. Sizlere Berrak Student Ljubljana'yı dinliyorsunuz. Sizlere berrak bir ses ve berrak bir görüntü.